0: birleşip başkurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkosu Sılı Uşıdiğin abonacılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kaytırıp anlığılı boludu. Radyo anlıkçı dostlar, bu kıydemki programımızda mundaq mezmulla da anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde devletimiz tekşürüş, analiz kılış neticesini ülke halkı öz ara itiraf kılış, ortak bəhirlenişki türtkü bolup, elektronluk sağlamlık arxipini bimarının özüge eçiv edişini alğı sılcıdıdı. Memleket boyunca televiziya kanallarıdaki tibbi doğra sahtı ilanları umum yüzlük tazılandı deyen haber deyiktiğinladı boludu. Sağlamlık bilimlerini hem aileki yetküzeyliği sahibimizde yürek ritmi ömürge kandak təsir körüstüdü diye mezmunda sözləp birimiz. Hoş, hürmetlik radyo anlıqçıla, əmdi deyiktiğinla programımızın təpsili mezmunları da bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Allahidi Səhibsi
2: Radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə tüpraqdan çonqır yıldız tartqan anar danısı Shuji Zheng Xueping'ni tonuşdurmız. Zheng Xueping, Gansu ölkisi Gulang nahiyesidin, 1990-cı ili toğılgan. 2010-cı ili bu kız Hiraqtın Tarbağatay vilayeti Savan şəhərinin Ulan Os Bazri Sengongdiyan kentiga yatlıq bolıp keldi. O, kivaz teriş, kalı qoy beqiştin iş başlap, Her günü tan yorumastırla etizlik çıkıp, gayret şica etigi tayinip, kentiki kalı bakmıcılık çoğun ailesi aylandı. 2015-ci yili o təşəbbüskarlıq bilen kent ahaliler komitetigi kirdi. 2017-ci yili o partiyagi kirgendin keyin başlamcılık bilen anar danısı pida ila mulazmet ətirdini kurdi. 2024-cı ili 6-cı ayda o yuqur belət sanı bilən kent partiya yacikisinin şujiliği saylandı. Zheng Xueping daim bu yer minin ailemgi aylandı. Şunlaqken bu yerde yıldız tartımən deydu. Kent ahalisi Hamila Ablikimnin hamildar bolğınıga 5 ay bolğanda kan azlıq səbəbidin doktorxanada yetişiga toğır keldi. Lekin o davalını sug'urtasini topshirmagan edi. Zheng Xueping buningdan xabar topgandan keyin darhol uning haq topshirishiga yordam berdi. Yana pida e'loni boshlab uning holidan xabar oldi. Hamila erxotin shikaylan cho'ng'ur ta'sirlanib tashabbuskorlik bilan pidailar qo'shiniga qatnashdi. Zheng Xueping kent ahalilerinin kirimini aşırışkı türkü boluş üçün 2024-cı ili 8-cı aydın başlap aşbazlik, tikkücülük, yeziklik maşineleri, çarvıcılık katarlıklar boyuca terbiyeleş kurslarını maslaştırıp açtı. 30 netçe kent ahalisi terbiyelengenden keyin işki orullaştı. Kentte işki sehra aramgahi bariydi. O, partiya kuruluş yetekçisi boluş süpti bilen muhitini yakşılap paaliyetlerini pilallagaşka yıllık ticaret somisi 400 min yuandın eşip 15 kişinin işki orulışına türkü boldi. 2025-ci ili 10-cı ayda Zheng Xueping, Abdunum rayonluk 9-cı qitimliq milletleri iştibaklıqi tərəqiyatıdigi nəmunilik şəxs bolub taqdirlendi. Gansodun yiraq jayga yatlıq bolıp kelgen bu kız 10 yıl çıng turup, başqa yurtni öz yurt qılıp qurup çıxdı. Şundaqla, her millet amının kalbidigi anar danısı Shujiga aylandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqurada Jinjang Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı tişbəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slushiting abonecilar terminalını çüşürüp anlısanla buludu.

0: 9-nji aýynyň 24-nji gün tüşden kiýin döwletiniň ýakynky mezgildäki möhüm ykdysat syýasatyny çördäp mahsus temalyk düşündiriş öýgüniş ýygyny açdy. Awtonom raýonyň reisi Erkin Tunyaz mahsus temalyk öýgünişki riýasetçilik kılganda partiýa merkezi komiteti Gowyanyň ykdysat hyzmatyny ýaxşy işläş togrusydaky bir qatar zor tedbir orunlaşdyrmasyny çoňkur öýgünip izçyllaşdyryp awtonom raýonlyk partiýa komitetiniň hyzmat talabyna asasen Şinjaň taraqqiýatynyň döwlet siýasaty bilen maslaşyş nokdasy küçäş nokdasyny däl tepip algy sürüş ämeliýleşdiriş bölüşüşni tehimi ämeli ünümlik tedbir arkalık tutup. Bütün yıllık iktisadi ijtimai taraqqiyat nişan vazifesini orunlaşqa haqiqi kapaletli kılıp partiya 20-nji növetlik merkezi komiteti 5-nji umumi yığınının galbilik eçilişini ela neticeleri bilen kütübiliş kerek dep ta'kidledi. Awtonom raýonlyk partiýa komitetiniň muawyny şujisi, awtonom raýonyň daýymy muawyn reisi Jang Yingchun ýygynga gatnaşdy. Yığında Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 7 ayının 30-cı gündeki yığınının rohini ızıçılaştırış, əməliyleştiriş. 15-ci 5 yıllık yirik plan programması, şunundak yezigliki yezi hizmeti, yeniçi sanayatlaştırış, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştiriş ve ravajlandırış, istimalini kengeytiş, devlet işçi sırtıq eçivitiş, maliye, pul muamile, mas, terakiyat, ekologiyalik moyitini koğdaş katarlık cahatla çördülüp, siyaset yeşip düşendirildi. Siyasetni icra qilishning dallikini oshirib, izchillashtirish, amaliyleştirishni texmi ching tutish o'tirg'i qo'yildi. Erkin Tunyaz maxsus temiliq yeshib tushandirishni anglagandan keyin munolarni ko'rsatdi. Davlatning muhim iqtisod siyosati, davlat ishchi va xalqaradan iborat ikki umumiyat bir tutash planlanib, iqtisod va jamiyatning uzoq mazgillik taraqqiyoti ko'zlanib chiqarilgan yuqori qatlamliq loyiha. Siyasetning yadroliq mazmuni va amalda ko'rsatish talabini chuqur o'rganib, to'liq o'zlashtirib, siyosatning orqasidagi strategiyalik maqsadni egallab, siyosat fursatini ching tutib, siyosatni ijro qilish kuchini oshirish kerak. Hozir yillik nishon vazifalarini o'rinlashdiki, oxirgi kuchash ochqushliq mazgili. Jayla tarmaqla, noxtuluq sahala, selin misiqi çın qadılıp, dövlət və autonom rayonunun işkin mohim tör, işkini yenilash qatarlıq bir qatar siyasetlerini tez əməliyleştirişki türtki bolub, deyqatni, noxtuluq vilayat oblasla, noxtuluq sahala, noxtuluq karxanıla və noxtuluq türlərigi mərkəzləşdirib, ölki dərijlik rəhbərlə, noxtuluq tür qurulışlarını öddi elib alaqılışış mexanizmini yaxşı əməliyleştirib, o axırıqıcı tutub ünümü yaratışı. Qatnaş, suçılıq, şəhər yenilaş, sünni əqil bilən yasımıçılıqını birləşdiriş qatarlıq sahələni çördəb, zor tərəklik və yetəkçilik rolu ba, bir türküm türünü pilallab, təyyarlab, türünün aldın qabasqışlıq xizmətini tizlətişi. İstimalının qaytı canlanış vəziyyətini müstəkəmləb, avtomobil, turalıq öy qatarlıq köp miqdarlıq istimalını moqumlaşdırıb və kəng etib, istimal tügün noxtısını çıng tutub, məsələsini vaxtıda ilgiləb, birinci səbki vaxtıda çoğunqır çöküb, caylarının gəvdilik məsələlərini həl qılışıq yardım verib, yetəkçilik qılıb, yuqır süpətlik tərəqiyyatqı türtükü boludğan qudretlik icra küçü şəkilləndirişi gerək. Yığında munular təkidləndi. Awtonom rayonyň hökümet sistemisi, partiýanyň hökümet hyzmatyna bolgan umumy ýüzlik rehberligide başdan ahyr çyň turup, stilini dogrulaş, intizamny çyňytyş, çireklikke garşy turuşny uzakgyça boşaşmaý küçäýtip, tehimi küçlik, ünümlik tedbiri gollanyp, hökümet sistemisiniň partiýa stili paklyk gurulyşyny we çireklikke garşy turuş görüşini puhta algy sürüşi. Merkezinin közetişte kayıtma inkas kılıngan meselelerini tüzetişini çın puhta tutup, ekologiyalik moyut, iktisadi teptişlik, statistika nazaratçiliki katarlıklarda kayıtma inkas kılıngan meselelerini tüzetişini bir tutaş pilallab algı sürüp, hakiki kol selip, kıyınığı tiyiş kılıçtı çın turup, vaxtıda caidi tüzetişke hakiki kapaletli kılıp, yukur süpetlik taraqiyatını küçep, olgı sürüşte, üzliksiz yeni neticini kol keltirişi kerek.
1: Stansımız muhbiri Yangju xabar qıladı. Awtonom rayon tez yetkizgüçiler, buyrutma yetkizgüçilerinin oltıraq rayonda yürüşi, yetkizişi, taqsimlab yetkizişi

0: مسی توختاش یورشنی منعی قلش اسکرد مسی اولاب یتگزش ساخلاش ایلشتا لا یولنی ایگیلیلشتن ایبارت بو خل قانونگا خلاب قلمشلارغا قارتا اویجای ملازمت کارخالارنان شو وقتنان اوزده نسیت قلب توسشی کرهلیکی. Көп қетім нәсіет қылып тосымы түзетмегенләріні тәвәліктіке супа қарханаларға қайтмы инкас қылышы керекліке тәләп қылынды.
1: Станзымыз қабірі. Шинжан 3 ел бас күшкі бөліп етіштіріш, бәрпа қылыш арқылық автоном район өнәрбәлі шөйенедің 30-ны құрып, көп саға бүтін районлық қаплыған жүкірі техника махаретлік ұқтысаслықларын етіштіріш сұпсы бәрпа қылды. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Maarif Şöyani, Ürümçi Tömür Yol Önerveller Şöyani, Abdonum Rayon Tunci Türkümdü Kurgan Önerveller Şöyerlerine biri. Yeni okuş mevsiminde yeniden iş kurulaşkan 469 yaş bu yerde iş oranı çıkıştın burun teknik maharet boyu içi terbiyelenmekte. Kursant Seyşin Mundak dedi. Mektep iş ornumuzga beripla emeli meşgulat kalaladigan bolishimizga kapalatlı kıldı. Bu kitim terbiyelenip otur derecilik, tokçuluk, kesbi, salayet, genişkisi alalay ben. Şöyen, birinci sebtiki oktukçula baylıqı ve o akıl oktu sistemimizi tayinip 2024 yıldın 2025 yılıca 620 teknik, 235 ali teknik yetiştirdi. Növbette Şincan'daki 30 Önerbelle Şöyani, Tiyanşan'ın canıp şımarlığı cahilişip, energiye, kimya sanayiti, elektrik energiyesi, tömüryol, zamanevi yezigiliki, ul esliye kuruluşu, katnaş katarlık sahalarını kaplap, Şincan'daki yetekçi kesiple ve nahiye, özgeçi kesiplerdeki ıhtısaslıklarının ihtiyacıga del cahidi udullaştı. Bu yılın altınki 20'de Şincan'daki Hünerbelle Şöyerleri 1008 meydan kursu içip 73 bin adem katım kursan terbiyeledi. 20 bin'den artık adem kesbi tekniki maharet derece kinişkisi aldı. O halde işçi ve onun yukarı tekniki maharetlik ihtisas ilgisi 10 bin'den aştı. Abdonum rayonluk başçılar o işimizin ıhtısat teknika, emgek muhafızatı bölümünün muavin başlığı Jowlin Khan mındak dedi. 15-ci 5 yıl məzgili də, Önərbəllə Şöyəndin 20-ni köpəydimiz. Hər biri yılda az deyəndə, 1000 adam qıtımdın artıq kursantını texniki maharət boyu içi tərbiyəliydi. Texniki maharətlik ixtisaslıqlarını yetişdiriş, bahalaş, ilhamlandırış mexanizmini sıcıl mükəmməlləşdirib, bilimlik, texniki qıpşıq, yenilik yartışqı mahir, texmi köp sanat işçiləri qoşununu yetişdirimiz.
0: Stansımız muhbirleri Liu Kai, Ren Qichao haber kıladı. 9. ayının 25. günü, Jiang Zhongmiao Nom Tömür yolunun 2. liniyasını köpeytip yasaş kuruluşudaki Wang Yang Tai Vokzalı da resmi katlaş başlanıp ticaretki kırıştırılıp, Jiang Zhongmiao Nom 2. liniyası da liniya boyunca işki kırıştırılgen 10 bin tonlu derecelik 2. vokzalga aylandı. Jiangzhongmiao Nom Tömür Yolu, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş, Şimali Kanat Yolu'nun aşkışlıq tərkibi kısmı bulup, Sen Tanhu, Nom Qatarlıq, May tərkibi yukarı əla süpətli kömür toplanğan rayonlarını tutaşdırıdı. Wang Yang Tai Vokzali, Jiangzhongmiao Nom Tömür Yolu'nun ikinci liniyasını köpəytip yasaş kuruluşudaki Arlıqtaki uçuruşuş yol beriş vokzalı bulup, bu xil uçuruşuş yol beriş vokzalı yakı liniyelik tömür yolunun yandap ötüş yolu barabar. Bu vokzal uçuruşudan poyuzlarının vaqtlıq toxtap yol berişige imkaniyet yaratıp, poyuzlarının toxtap kütüş vaqtını önümlü qısqartıdığan bulup, yakı liniyelik tömür yolunun umumi qatnaş önümünü östürüştiki yadroluq əslahı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Komandallık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün başlığı Ma Zikun mundaq dedi. Akıl kuruluş supsi bərpa qılıp, kuruluş sürətli, bexəterlikni başkuruş tizginləş, kuruluş halkısının bütün ceryanını kontrol qilishni işqa aşırdı. Bunundan başqa, uzun relista ittirip yatquzuş usulüden ibaret relis yatquzuş hünər sənətini qollanıp, hazır bar bolğan liniyalik transportni təşkilləşki bolğan kaşılını azaytış bilən billə quruluş ünümünü mü özdürdü. Линхы Кумул Юли Шеркте

0: Бүгінде Шинжанға ярдамге келген давалаш әтірді Олжы нахиясыға келіпла, кентлерді халыс кесел көріш паалетіні даимлық қанат яйдырып, амының білмеген ноқталарыны бірігі бірі түшендіріш білен білі, кент шипа ханаларда әхвал егіліп, асасы қатламның давалаш мұлазымыдадығы қиын ноқта, ағырық ноқталарыны егіліді. Davolash atirdi kliniklik mashg'ulot kasallik misolini muhokama qilish maxsus tur bo'yicha yetaklash o'gitish qatorliq usullarda g'ulji nohiyasidagi tibbiy xodimlarning diagnoz qo'yish davolash iqtidorini har taraflama o'stirdi Jiangsu o'lkasi Nantong shahridan Shinjongga yordamga kelgan davolash atirdining mutaxassisi g'ulji nohiyali xalq doktorxonasi narkoz bo'limining muavin mudiri Ding Jiahui mundaq dedi Operasiya jarayonida birma-bir yetaklab o'g'itib, murakkab, davolash qiyin, xatarlik, og'ir kasallarni narkoz qilish jihatidagi kasallik misolini birlikda muhokama qilib, amaliy tajribalarimizni kasbdoshlarga birma-bir o'g'itib, texnikini bo'limdagilarga baholadik. Davolash atirdi Shinjongga yordamga kelgan 3 oydan ko'proq vaqtdan buyon 1600 odam qitimdan ortiq kasalga diagnoz qo'yib, davolab 515 qitim operatsiyaga yetakchilik qilib, davolash yangi texnikasi, yangi turidan 5ni amaliylashtirdi. Hamda yordamga erishayotgan joydagi 10 g'ulluq tibbiy xodimni Nantongga bilim oshirishga o'g'inishga avatdi. G'ulji nohiyali xalq doktorxonasi suyrik ajratish sistemasi tashqi kasalliklar bo'limining muavin mudiri Liubo mundaq dedi. Shinjongga yordamga kelgan mutaxassislarning yangi ideyasi, yangi texnikasi bo'limimizning diagnoz qo'yish, davolash saviyasining uzluksiz o'sishiga turtki bo'ldi. O'rgangan texnikalarimizdan foydalanib, mulozamat iqtidorimizni sijil oshiramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Jongchu bayramlıq dəmiliş məzgilidə avtonom rayonluq cayla özgüçilikkə iyə bir yürüş mədəniyyət arqılı xalqı nəfiyyət küsüş pahaliyyətlərini yol qoyub, ammının dəmiliş günüdəki turmuşunu beyitdi. Tolun ay cahanı yurtub çıraqla çaqnadı. Ay tolğan Jongchu, mehri muhabbet ki tolğan qar makani. 2026 yıllık Altay şəhərinin Jongchu yürüşlük başdemiliq pahaliyyəti 9 ayının 25 günü başlandı. Üstü uçuk amavi menfaat nakşi keçiliki, gayri maddi medeniyet mirasları, xalık örp adetini yiz kılış, rengdar salyot keçiliki katarlık faaliyetle, kaynak turmuş keyfiyatı tolgan Altay kum, gayri maddi medeniyet mirasları keçlik bazırda ten elip verildi. Her millet amısı ve sayyacıyla ay nuri ve nakşi sadası girerleşken kar makani, cungçu kattı meri ikisige birlikte katnaştı. Altay şehir ağlısı Arayi Muratbek mundaq dedi. Vah! Faaliyet mezmuni bekli mol boptu. Gayri maddi medeniyet mirasları bazarına ayrılınıp, panus tepişmek tepiş oyunu katlaştık. Keşte üyümüzden yenildiğinde yukarı seviyelik amıvi menfaat nakş keçilikini gördük. Yine rengaren salyotlarını tamaşa kılıp, cungcu bayramını kaynam taşkıllık içinde ötküzdük. Kalbimiz illiklikı toldu. Xotan shahri tolun ay koylini yuritdi. Oyildikila jam bo'ldi. Davlat xotirjamlikka to'ldi. Jungchu bayrami bosh temisidagi yurishlik madaniyat faoliyati o'tkazdi. Xotan shahri ittifoq maydoni madaniylik bozorida panus tepishmiqi uzun koridori, she'r aytish, chaynakka o'qiya o'qi tashlab kirgizish, Qolda panus yasaş qatarlıq 13 türlük əm türtkilik faaliyyət sınaş rayonu qatar orullaşdırılğan bolub. Hər millət amısı toxtumayı ötüşüb, şehirladın bəhirlinib, xəliq örüb adedidin huzurlunub, xuşal külükü sadalır içində, Cunxa münəvvər ənənivi mədəniyyətinin sihri küçünü yiz qaldı. Xotan şəhər ahalısı Qautungtung mündaq dedi. Nəx meydanda nurğun, mol, rəngdar, qeyri maddi mədəniyyət mirasları türlərini sınab, mol hasılatqı yerişdim. Yenisar nayası torda cungçu bayramılı qədimqi şehir nəzmilədin zeyin sınaş müsabıqısı ötküzüb, ammini sualqı cavab veriş cəriyanı da cungçu bayramının sihri küçünü yiz qılış imkaniyeti yıqıldı. Kumul şəhərli güzəl sənət sarıyı, tolun ayda çivər qol bilən, qol hünər boyumlarını yasaş, Jongchu bayramını birlikte ötküzüş, ata-anılar ve balılar faaliyeti ötküzdü.

0: Bu yılki Jongchu devlet bayramı arka arkadan kilip, koşup dem yeliş, uzak liniyalik sayahat bazarının canlanışak türtüke boldu. Sallık malumatı körüstülüşçe uzak mezgillik dem yeliş mezgilde, yirakı seferge çıkış ihtiyacı kozgıtılıp, Şincan, memleket boyunca koşup dem yelip sayahat çıkıştı ki, alkışlanan menzilge katarıga kirgen. Hem de Şincan'ın altını küzdeki uzak lineerlik sayahatçiliki sayahatçilerinin yaktırışıgı yerişken. Şiyeçin süpsinin sallık malumatı da körüstülüşçe, koşup demiliş endiyisi sayahat közünek mezgirini uzartkan. Sepergi çıkış kurulumusu da mu şununla ergişip özgürü şahsılı bolgan. Cumçu bayramılık demiliş mezgilde kısık musafirlik sayahat asas kılıngan. Devlet bayramılık demiliş mezgili de ülke kalkıp sayahat kılışının ilgiligen nispeti 82% ki yetip uzun liniyerlik sayahat asas kılınırken. Yerimgi yakın sayahatçı koşup dem alganda 8 gündün artık sayahatki çıkalaydıken. Yeterlik demiliş mezgili Şincan'a berip çonkur sayahat kılışını alkışlık tallaşka aylandırgan. Şincan'daki sayahatçılar yığılış, tarkılış, merkezi bolgan Ürümçi, Kanas, eli Katarlık caylarını tutaştırıp durudu. Şincan'ın özgüç küz menzirisi sırtını gelgen zor türküm sayahatçını Şincan'a kilişki celip bulgan. Her kaysi çoğun sayahat kooperatifleri küzlük sayahatçılarını kütübüleş tayyarlıkını yakşı işlemekte. Şincan, Şınşin Halkara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'nin baş müdiri Şınşin mındak dedi. 7 ayda plan tüzüp bulganıydı. 9 ayda yeterlik zakas tapşırıp aldık. Hazır 10 ayının oturguca zakas elip bulduk. Asaslık sayahat liniyemiz ili, Kanas, yana Cenab-ı Şincan'daki Kaşkar'ın öz içi kalıdı. Sayahat kolektifimizde yaşla, yaşanıqalla, yeni bir kısım soğudu işler bilen şugullundu galla, hem de o ailistikler bilen sayahat çıkıdı galla ba, köpçülüklerin bu yılki kızgırlıkı intayini yukarı. Sallık malumatı körüstülüşçe, Şincan'da umumi medeniyet sayahatçilik zakazi, bulturku şu mezgildikiden 50% aşkan. Bunun içi de ayrıplan bileti, poiz bileti zakazi, bulturku şu mezgildikiden 51%. Mehmansaray, ailevi mehmanxanı zakazi 49%, menziri rayonu zakazi 37% aşkan. Her kaysi çoğun sayahat kooperatifleri, Cenubi Şimali Şincan yönelişedeki küzlik sayahat liniyasını elalaştırıp, kütüveliş mülazımıtını mükemmelleştirip, sayahatçilerinin yakşı təsiratkı ilgi buluşuğa kapaletlik kılıdıkken.
1: Stansımız xavri. 3-cü növbətlik Şincan Qaşqar Mədəniyyət Kəsbi Sodi Yərmənkisi 9-cu ayının 25-ci günü başlandı. 230 nəçə karxana qatnaşdı. Bu qitim zal içi və zal sırtı bolub 10.300 kvadrat metr köləmdə 2 çoğun körgəzmə rayonu orullaşdırıldı. Qaşqarının mədəniyyət sayahatçilik nəps boyumları, vilayət oblaslarının mədəniyyət sayahat nəps boyumları,

0: Üçdeýlik üsküne qatarlıqlar ekskursiýaçylaryny heýran galdyrdy. Şanghay Yüşin Medeniýet Tarqytyş Çäklik Şirketiniň baş müdiri Wang Bo mundaq dedi. Bu gitim naýti ýeňil boýum ýuny sınak nokta raýonyny bekitdi. Bingtuan birinci şeýsi Aral şäheri tanlandy.
1: Karımay'nın 2026 yıllık marafoncu yürüyüş ve güzel Şincan'ı ayılınıp çıkış Karımay Bekti müsabıkası. Tönü gün başlandı. Müsabıkada marafoncu yürüyüş, yeri müsabılık marafoncu yürüyüşten ibaret iki tür tesis kılınıp 7000 adam katlaştı. Müsabıkı yolu liniyası Karımay şehrinin özgeci menzeresini asası cihetten kapladı.
0: Köktoqay nahiyesi su jallıqları baylıqını əsliyi keltiriş və qoğdaş su rayonunun ekologiyelik muhitini yaxşılaş üçün yakında köpəytib qoyub beriş pahaliyetini qanat yaydırıb, 1 milyon 703 man jalogui belqi, uzun təllik yalu belqi, lota belqi qatarlıq yerlik belijallarını ertiş dəryasa qoyub bərdi. Əmdi Abdunum rayondiki 16 şəhərinin havaraydın məlumat berimiz. Ürümçide hava uçuk, bazda bulutluk. Temperatura 14-24 Celsiya gradusqıca. Altayda hava bulutluk. Temperatura 7-20 Celsiya gradusqıca. Çöcekte hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 8-24 Celsiya gradusqıca. Olcuda hava bulutluk. Temperatura 10-26 Celsiya gradusqıca. Bortulada hava bulutluk. Temperatura 12-26 Celsiya gradusqıça. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 16-27 Celsiya gradusqıça. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 11-28 Celsiya gradusqıça. Şehanzide hava bulutluq. Temperatura 14-27 Celsiya gradusqıça. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 12-26 Celsiya gradusqıça. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 9-28 Celsiya gradusqıça. Turpanda hava bulutluq bulup keyin ejiladu. Temperatura 17-31 Celsiya gradusqıça. Korlada hava bulutluq. Temperatura 17-27 Celsiya gradusqıça. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 10-24 Celsiya gradusqıça. Atışda hava bulutluq. Temperatura 12-25 Celsiya gradusqıça. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 11-24 Celsiya gradusqıça. Xotanda hava uçuq. Temperatura 10-24 Celsiya gradusqıça. Ürümçide hava uçuq bazda bulutluq boludu. Temperatura 14-24 Celsiya gradusqıça. Hürmetlik radio anlıqıcıla. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ätdigenli Xabarlar Programmısı boyunca altış berduk. Bu qitimki programımızdan tercümanları Amina Nurahmet, Arzugül Xalıq, Wang Suci, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Əvəl, Mesul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Həsəncan Savud bilen Aynur Mehmet. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ätdigenli Xabarlar Programmısını anlığınınla rahmet. Slushiting abonechilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolg'on.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjong radio televiziyasi
2: siyosatchi Hamida Qayyum.
1: Bu qatim programımızda mundaq mazmunlarda altış berimiz.
2: Men ve mening vatanim Cumhuriyet unutmaydı sahibimizde tökpisini 60 yıl çoğunkur yuşurgan Zhang Fuqing bilen tonuşup çıkımız.
1: Men ve mening vatanim Tianshan oğul kızlarının dölet muhabbeti sahibimizde 13 atanının yakşı kızı Bağgül Nıgmet doğrusu da tohtulumuz.
2: Yarqın ism sahibimizde 1. iyul ordeniga erişgüçi, Bingtuan 9. şi 161. tuanının pensiyaga çıkan hizmetçisi Wei Deyou toğırsıdan sözləp berimiz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Slushting Abanchlar terminalda masqa dəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaxt ilgirki programlarını anlıqalı boludu.
0: Xinjiangdaki yığılıqla.
1: Rüm şehri Jungchu Dövlet Bayramı'dan ibarat Koş Bayramı'da şehir ahalıları ve sayacılarının demeliş günüdeki turmuşunu beytip, köp menbellik isil medeniyet saya tesiratı yaratış için altın küslük ürümçi. Bektik dolgan ürümçide sizini uçurattım baş temelik yürüyüşlük faaliyetini noktalık yol koyup, cemi 169 tür boyunca 300 meydandan artık medeniyet saya faaliyeti ötküzüp, 4 çoğun baş temi bölükünü köngül koyup tesis kılıp, her kaysi yaş baskıçıdakilerinin sayahatı ihtiyacı muvafık maslaştırıdı.
2: Közlük yığımdaki Molhosul mənzirisi, Molhosul şatlık nakşisi bölükine, Cungu Dikallar Molhosul bayramıga birleştirilip, edebiyat sanat körügi, gayri maddi medeniyet mirasları körügi,

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Adaş, yəni qancılıq bağımız?
2: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
3: Bəy, dadısı, nəyirə qaldınız?
1: Öyə az qaldı, xotan. Nəm oldu?
3: Nəm yiyiniz, bə? Həras, balılağı nəm ağaç qaldınız?
1: Nəm əsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, hə? Valla, yaxşı, dikkat qal! Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeyi deseniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.

0: yarqın ism.
1: Hürmet radio anlıgıçılar, bu sayfamızda 1-ci yıl ordanığa erişkücü. 1909-ci 161-ci tüvenin pensiyaya çıkan hizmetçisi Vedayu Torus'u da sözləp verimiz.
2: 1-ci iyul ordeniga erişkücü. 1909-ci 161-ci tüvenin pensiyaya çıkan hizmetçisi Vedayu, bultur 9-ci ayda baş şuji Xi Jinping'nin Abdunum rayon kurulganlığının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyetige katnaşkanda, Şinjan'daki her millet, her saha vekilleri bilen samimi görüşken çağdaki görünüşünü eslep, pahırlengen halda mundaq dedi. Başuji körşüş nəq meydanlığı kəlgəndə bütün meydanda uzaqca qızğın alqış sadası yağradı. Başuji köpçilikkə qol işarısı bilən ehtiram bildirdi. Arılab-arılab vəkillə bilən səmimi fikir almaşdı.

0: quvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınına Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın bir vasıta anlatılıdığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Yakında Gouyuan'ın akbarat işkanısı ötküzgen 15. 5 yılını başlaş kadem eliş temisindeki akbarat ilan kılış yığına da Dövlet Radyo Televiziya Baş İdarısının alakadar mesulü tonuşturup mundaq dedik. Bu yıl 3. ayının ahırı gıca, memleket boyunca televiziya kanallarıdaki tibbi doğra sahtı təşviqat elanları umumyüzlük tazılandı. Radyo, kino, televiziya baş idarisi kengi kademde radyo stansisi, televiziya stansisi qatarlıq tarqıtış aparatlarını radyo televiziya yolları arqılıq ammağı elan uçori tarqıtış hərkitideki kanun belgelimge xilap məsilelerini tüzəşini çoğunqurlaşdırıp, məsilinin qaytı baş götürüşünün qat'i aldığını elib, ammini könglü toq, xatırcam körüş imkaniyetigi eki kılıdı.

Jumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Jumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş barlıq Jumhur halkının ortak mesuliyeti.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan radyo televiziya stansiyasının münbet bıraq programısını anlayışınlarını karşalımız, mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış birimiz. Güllünü batkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Keriyan ayesine özgüce şeker komşi sınaq tariqisi de terilip, yezi kent kasıplarını güllendirişki küç koştiyi digen məzmunlarını dekıtınlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde, Şayar nahiyasıdaki yurtdığı qaytkan daşuya uquqıcısı Merdan Mehmet, çipar buğu beqip 5 yolu mağdı digen məzmunlarını dekıtınlağı sunumuz. Yezikliki yeza dekkalarga alaqıdar uçurlar sahibimizde, yazlık aşlıqını avat mezgildi setiveliş asasi cahattin ahırlaşıp, memleket boyuca cemi 100 milyon tonna buğday setivelindi. Cungu alem boşluğu ponkitideki alem boşluğu köktatlıqıda orbitada 14 yıl ösümlük yetiştirildi qatarlıq uçurlarını anladımız. Hoş hürmetlik radyo anlıqıcılar, əndi de qıtınla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu Slushidin abonacılar terminalıda maskademde anlatılıdı hem de her vakit kaytırıp anlıqılı boludu.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Qaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde silege, Şayar Nahiyasirge yurtdığı qaytqan daşuya uğur.

Cumhur Halk Cumhuriyeti yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yanını müstehkemlep, Cumhur Milleti ortak gövdesi kuruluşunu algı süreyli.

투요요 1930년 10월 10일에 저장 닝보도 도굴간. 오는 스미 시징든 일은간 볼업 호디 1 음을 칭하오 야니 극 아만 빌란 리슈트 바글간 댁글라띠. 오 1955년 베이징 티빗 쇼유안은 도르갤릭 фак울티스니 붙기즈간된 기인 중고 중이 디바비티 팔랄 아카데미야시 중이 도르르리 тадқиқат орнығы тақсим қилиниб, азиргача хизмат қилиб келмақда. 1969-йили 39 яшлык Туйойо тема группасынын башлыгы салахиети билан безгек кеселиги тақабил турудыган яңы доруны тадқиқ қилиб, ясаш жидди вазифасини тапшырып алды. Безгек кеселі бүтін дүниада нәчі мың ел ямырған. Бұныңдың елгірі бүтін мәмлекеттіке 7 өлке, бейвасты қарайшылық шәхәр, 10 мың қылдың артық бірікмә вә жоңи өсімлік доғырысыны талап чыққан болсы мұ, бірдәк, көңілді керек нәтижеге ерішелмеген еді. Темі ғұрпысыда дәсләпті пәкәт Туйойо бір адамлы бар еді. O 3 ay vaqt sarf qilib 2000dan ortiq retseptli dorini to'plab, ratlab 640 xil dorini o'z ichiga olgan bezgak kesili yoki manfiy tajriba retseptlari to'plamini tuzib chiqdi. Toyoyo necha yuz qitim mag'lub bo'lgandan keyin qadimki davrdagi tibobat kitoblarini qaytadan ko'rib chiqdi. Sharqiy jin davridagi Qixongning jiddiy ehtiyojlik retseptlariki bir siqim ko'k amanni 2 litr suvga chilab, siqib suyini chiqarib to'liq ichish degan xotira uni o'yg'otdi. Temperatura unumlik tarkiblarni ayirib elishning oshquchi edi. U tuvan temperaturada ayirib elish usulini ijod qildi. 1971-yili 10 ayning 4-chi kuni 191 numarlıq kök əməndin ayırıp ilinğən efir neutral maddının bəzgək plazmesini tızgilləş nisbiti 100% ki yetdi. Bixətər işkəllikini dəlilləş üçün Tuyoyo başlamcılıq bilən özü bivasta doğrını içib sınadı. O, mən qrupa başlığı, doğrını birinci bolub içib sınaş məsuliyyətim ba, dedi. 1972-yili Chihao Su muvaffaqiyatlik ayırıp saplaştırılıp, insanların bezgek kesiliga taqabil turuş tarihini özgertti. 1972-yili Chihao Su muvaffaqiyatlik ayırıp saplaştırılıp, insanların bezgek kesiliga taqabil turuş tarihini özgertti. 20-ci əsrinin 90-cı illərindən başlap, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Chihao Su-ni asas qılğan birləşmə davalaş usulunu bəzgək kesilini davalaşda aldın tallaydığan layihə süpdədə təvsiyə qılıb, bütün dünyadaki neçə milyon kişinin hayatını qutquzub qaldı. 2015-ci ili Tuyoyo Nobel Fiziologiya yaki Medisina mükafatığı erişib, Jungudiki bu şerepki erişken tunji yerlik alımğa aylandı. O, Nobel mukapati tapşırı iliş notkıda, Chihao Su'nun bayqilişi Jungudiki

0: Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Diplomatya Ministri Wang Yi. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Gouyan'ın muavin zonlisi He Lifeng qatarlıq hemrahlarımı şu ayırplanda qaytıp geldi.
1: Stansımız xəbri. Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllünüdü. Mədəniyyət küçəysə, millət küli. Bu illik Cunçu bayramılık demiliş mezgilide her ketim tün perdesi yayılganda Hınan'ın Loyang'daki Longmen taş kemeri de dolkulluk yıkı deryası tabi köşme tiyatr hanıga. İşki kırgaktaki tik kıyala gayet zor hakiki menzere resmege aylandı. Loşin Fu Pipa Nezmesi Katarlık yet perdelik çökme şekildeki hakiki manzara oyunu özgüçü alahidlikki iyi bulup sayahatçile asta asta ilgirlevatkan sayahat kemisi de kemi bilen Yeşü deryasının ötüş bir keçide min yıldın halkıştın ibaret medeniyet seferini baştın geçirdi. Loyang şehirlik medeniyet, radyo, kino, televiziye ve sayahat idarısının mağın başlıkı Len Hongtao mındak dedi. Biz devlet bayramını tebrikleş, cemboluş ve küz seylisi baş temisini çördep, yaşlaşkan, çökme şekildeki bir yürüyüş yeni mesulat ve yeni görünüşlerini planladık. Aynuri Longmen'ni yoğurttudun başka, yani suy, Tang sulalılar devirdeki Loyang şehrinin menzirsi, Muzi, Sınariye, Sayahiti Katarlık, 30 neç türlük paliyet, Sayahatçilerini mın yıldın halk işçileri yanı da tarihini yüz kılış, medeniyetin huzurlanış imkaniyeti iyi kıldı. En enevi bayram, devlet muhabbetini mücessemleydiğen muhim bir işte. Şundakla, Cunhua Münevver en enevi medeniyeti varislik kıldığan muhim bu vasıta. Başucu Xi Jinping 2016 yılı 5. ayda Pelsepe İctimai Pen Hizmeti Söhbet yığını da bunları təkidledi. Cunhua Münevver en-enevi medeniyetini qeziş ve şerhileşini küçeytip, Cunhua milletinin en asasi medeniyet genini zamanımız medeniyetine uygunlaştırış. Hazırkı zaman cemiyetine maslaştırışta, kişiler yaktırdığan, ken külemde katnışıdığan şekilde arkalık kengaytış. Zaman makan halkıgan, devlet atlıgan, mengülük celipkarlık balkıp turduğan, bugünkü devir kımmetigi iyi bolgan medeniyet royini evci olduruş gerek. Cayla tarmakla başucu Xi Jinping körstüp begen yönelişini boylap, Cunhua Münevver en-enevi medeniyeti öz işçi galgan idiye köz karaş. Adimiyet royi, ahlak ölçümünü çonkur kezip, devir talepigi birleştirip, varislik kılıp ve yenilik yaratıp, Cunhua medeniyetinin mengülük sekri küçü ve devir salapitini namayan kılışka türtki boldi. Şenşi tarih muziyi, strolog kitaplarını tetkik kılıp yaratış, yürüyüşlük derslerini tesis kılış, köşme muziyini mekteplegi kırgızış katarlık tedbirle arkalık, Cunhua Münevver en-enevi medeniyetinin icadi özlişi, icadi terakki kılışını ilgir sürdü. Şenşi Tarih Muzeyi'nin düşündürgüsü şu davayımında dedi. Penle umumlaştırış okuşluklarını tüzüp, medeniyet yadıkarlıklarını körgezme işkapetini çıkarıp, canlılık değersizliği aylandırdık. Yipek yolu sayahat hatırısı, rakamlik bulut ders hanısı, İngilizce kıskı tiyatr, Haniş Wuhu'nun ceset sandıkı ve onu köpkıl tıldı düşündürüsü sestiğimizi arkalık, Cungo hikayesini Malaysiya, Brazilya'ya yetküzdük. Min yıllık medeniyet yadıkarlıklarını halıkka hakiki mensup kılıp, halık üçün hizmet kıldırdık. 2023 yılı 10. ayda Başucu Xi Jinping, Jiangxi ülkesinin Jingdezhen şehirde hizmet tekşürgende, Cunhua Münevver en-enevi medeniyeti kadimden hazırgıça üzülüp kalmagan. Sapal ve farfor Cunhua göhürü, Cunhua medeniyetinin muhim nam kartısı dep görsetti. Jingdezhen Muzi Başucu'nun tapşırıkını esti için saklap, yer şehirdeki tüncü kadimi sapal ve farfor boyumla gen ambırga devamlık tayinip, kadimi sapal ve farfor boyumla evrişkisi, kadimi sapal ve farfor boyumla harabesinin

0: партия амма мәбләғ зелеш универсал бөлімінің башлықы Ву Шыңфей тоныштырып мұндақ дейді. Бұл тұр Джунго Лаз шәрдісінің соды мұқтары 380 мүн тонныға. Ву Шыңфей мұндақ дейді. Джунго Лаз шәрдісіге дөләт ішчі сұрдыны біліп алғылы болуды. Көңіліміздімі сан болуды. Лазыны Лаз шәрдісіге еліп беріп, көп қысміні шу күнілі сетіп, бір мұ ердің 3-4 мүн үйен кірім қылғылы болуды. Uzun sefer mezgilide Kızıl Armiye'nin vücudiki 9 şehir oblas, 60 neçi nahiye şehir rayonda izleri kalgan. Uruş istütekleri tügidi. Büyük malumat dolgını Konu İnkılabi rayon Beyce şehirde mevcurdi. Hazır sallık malumat belgisi kespi bu kızıl tuprakta cüş urup ravajlanmakta. Beyce şehirlik Büyük Məlumat Tərəqiyyat Başquruş İdarəsi Rəqəmli Kəsib Tərəqiyyat Bölümünün xizmətçisi Cao Yonglin mındaq deydi. Sodigər çaqırış və məbləğ cəlb qılış, Bağçı rayonu vasitəsi bərpa qılış və ixtisaslıqlarını tərbiyələş bazısı quruş qatarlıq tədbirlə arqılıq, sallıq məlumat bəlgisi kəsbini pahalı yetildirdik və tərəqi qıldırdıq. Hazır şəhər bu işə sallıq məlumat bəlgisi qarxanı kişi kirib turdi. Bunun işi de çetellikler mi ba? Dövlet işideki başka ülkelerden gelgen yaşangallar mı ba? Sağlam kütünüş binasının terakkiyatı, kümüş çarşıklar bazırının hayatı küçüğünü eksettirdi. 2025 yılının ahırgıca devletimizde 60 yaş ve 60 yaştan aşkan yaşangan kişi 323 milyon giyitip, zor stimal ihtiyacının barlık gelişigi türtki boldu. Yani kümüş çaşlıkla məxsus poizi alqışqı erişdi. Yaşanqalların hürmətləş aşxanılları yaxşı namğı erişdi. Sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş, kün seri qızıb getdi. Ala qıdar sallıq məlumatın ayan buluşca, 2035-ci ilgi bağında dövlətimizin kümüş çaşlıqla iqtisadi kölümünün 30 trilyon yuendin eşib keçişidin ümit bayıqken. Kömüş çaşlıkla iqtisadını tərəqqi qıldırış, həm xalqın bəxt saadetini aşırışdiki puxtı terek, həm istimalının tipini özgərtib, dərizini östürüşdiki mühim yönülüş. Bu illik hükümet xizmetidin dokulatta, yaşanqalla cəhətdiki adem küçü baylıqını pahalı içib, kömüş çaşlıkla iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş tədbirlərini tüzüb, yaşanqalla boyumları və məsulatları, kütünüş pul muamilesi, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş katarlık cihetlerdeki kolla siyasetlerini mükemmelleştiriş otturuva koyuldu. Nöbette Şincan'ın kütünüş kesbi deslepki baskış tuturuva tutu. Siyasetinin türküsü de tez terakki kılıva tutu. 7. ayının 22. günü Şincan Uygur Abdunum rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Biyantani Haynan Yunnan Katarlık 18 ülke Abdunum rayon merkezgi bivasit karaşık şehir bilen Tordu kilişim imzaladı. Bunun bilen sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş, ülkele ara hemkarlık iştipakı resmi kurulup, herkais ülke Abdunum rayon merkezgi bivasit karaşık şehirlerinin sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş baylıkını öz ara almaştırış, xeridar menbesini öz ara yetküzüş, Ölçemli öz ara itiraf kılış ilgere sürüldü. Şincan bir türküm ölçemleşken sayahat kılıp duruş.
1: İkinci yılı, Jongo'nun Huanghay, Bohay denizi, Pesli Kuşları Yaşaş Makanı'nın ikinci kararı Dünya Mirasları tizimlikke kirgizildi. Liaoning'nin Dandong'daki Yalujiang Deryası iğizidin Shanghai'nin Chongming Arlı Birma Tabiatni Qo'llash jamiyatining ijroiya mudiri Bi Piawang uzun mazgil Jongo mutaxassislari bilan hamkorlashgan. U maqtab turib, Jongo yaqin qiladan buyon suluq yer ekologiyasini ko'rinarlik yaxshiladi. Jumladan Jiangsu'ning Yancheng, Huanghe deltasida davlat darajalik tabiiylikka qo'g'iladigan rayon qurish qatorliq tadbirlar butkul Sharqiy Osiyo, Avstraliyadagi qushlarning ko'chish rayoniga ulgu tiklab berdi dedi. Koreyalik kuş tadqiqatçısı Li Qixi, Jiangsu'nun Dongtan şehrindeki Tiaozini, Shanghai'nin Chongming Arlı'daki Dongtan Qatarlıq deniz sahilindeki suluq yerlerinin ekologi

Yakında Gouyuan Akbarat İşkanısı ötküzgen 15. 5 yılını başlaş Kadem Eliş Temisi'deki Akbarat ilan kılış yığınıda Dövlet Radyo Televiziya Baş İdarısının alakadar mesuliyi tonuşturup mundaq dedik. Bu yıl 3. ayının ahırıgıca memleket boyunca televiziya kanallarıdaki tibbi doğru sahte teşviqat ilanları umumyüzlük tazılandı. Radyo Kino Televiziya Baş İdarisi keyingi qadamda radyo stansisi, televiziya stansisi qatarlıq tarqıtış aparatlarını radyo televiziya yolları arqılıq ammağı elan uçuri tarqıtış hərkitidiki kanun belgilimge xilap məsilələrini tüzəşini çoğunqurlaşdırıb, məsilənin qaytı baş götürüşünün qat'i aldını elib, ammini könglü toq, xatırcam körüş imkaniyetigi eki qılıdı.

1988 yılı Jungo'nun yadro su asti parahotada tunca qitim en yukarı çekte çoğunkur çöküş sınıqı işlendi. Parahottiki kartı çoğunluğundaki bir parça polat tahta su astıdaki neçü 100 metre çoğunkurluqta bir tonnadan artıq besimga berdaşlıq beretti. Her kandak bir mesele parahutunun veyran bulup ademlerinin ölüşünü keltürüp çıkarışı mümkün idi. Amerika'nın uzun kuyrukluk lehen namlık yadro su asti parahutu çoğunkur çöküş sınıqıda çöküp gidip 129 ademinin hemisi bəxtsizlikke uçurgan idi. 64 yaşlıq Huang Xuehua parahut xadımlarının təşvişlenişine qarata Mensele bilen bildi çay, dedi. O özü parahut bilen en yukarı çekte çoğunkur çöktü. Sınak toluk muvaffakiyetlik buldu. Mekbiyetlikini saklaş üçün Huang Xuehua nam şerpini 30 yıl yoşurup yaşadı. Ailesidikler bilen bolgan alakını mı özdi? 1987 yılı kelgende şanlıq hem namsız hayat namlıq bir parça edebi akbarat Huang Xuehua'nın 93 yaşlıq anısığı evetilgende Momay Andın bu vapasız oğlunun əslide ün-tinsiz halda yer cihanını zıl-zılıgı saladığan çoğun işlerini kılvatkallıqını bildi. 2025 yılı 2. ayının 6. günü Huang Xuehua Wuhan'da 99 yaşında alemdin.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz Mən Riya Sati Hamida Qayyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlarga sunadığımız Balıxan namlıq naqşa yaqtırbanlıq aysılar.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid G'ofur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Bu qadim programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Men ve mening vatanim Cumhuriyet Untumaydı sahibimizde tökpisini 60 yıl çoğunkur yoşurgan Zhang Fuqing bilen tonuşup çıkımız.
1: Men ve mening vatanim Tianshan oğul kızlarının dölet muhabbeti sahibimizde 13 atanının yakşı kızı Bağgül Nığmet doğrusu da tohtulumuz.
2: Yarqın ism sahibimizde 1. iyul ordeniga erişgüçi, Bingtuan 9. şi 161. tuanının pensiyaga çıkan hizmetçisi Wei Deyu toğırsıdan sözləp berimiz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sılıştin Abanşlar Terminalda Maskadamda anlatılıdı. Hem de her vaxt ilgirki programlarına anlıqalı boludu.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Urumchi shahri Jungchu davlat bayramidan iborat qo'sh bayramda shahar aholisi va sayyohchilarning dam olish kunidagi turmushini beytib,

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göstereyim ha? Vallahi yoksa...
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: Yarqın ism.
1: Hürmet radio anlıqçılar, bu sayfamızda 1-ci yıl ordanığa erişkücü. 1961 tüvəninin pensiyaya çıkan xizmetçisi Vedayu Torusu da sözləb verimiz.
2: 1-ci yıl ordanığa erişkücü. 1961 tüvəninin pensiyaya çıkan xizmetçisi Vedayu, bu tur 9-cı ayda baş şuji Xi Jinping'nin Abdunum rayon kurulganlığının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyetige katnaşkanda Şinjan'daki her millet, her saha vekilleri bilen samimi görüşken çağdaki görünüşünü eslep pahırlengen halda mundaq dedi. Baş şuji görüşüş nak meydanlığı kelgende bütün meydanda uzakça kızgın alkış sadası yağradı. Baş şuji köpçilikke kol işarısı bilen ihtiram bildirdi. Aralap-aralap vekiller bilen samimi fikir almaştırdı. Hem köpçilik bilen sürat küçüp hatiri kaldırdı. Şu çağda men meydemge 1-ci iyol ordenini esip 1-ci rat turup hem hayacallandım hem bahtlik es kıldım. Sözlep muşu yerge kelgende Vedayu'nun közleri yaşkı toldi. O, bu ömrümde hiç iş kılmağan bolsam mı partiya ve devlet bana şunca yukarı şan şerep verdi. Men ta ki mağdurumdan kalguca çiğranı çarlaş, çiğranı koğdaşını davamlaştırmen, dedi.
1: Vaktini 1964 yılı kaytursak, aynı çağda 24 yaş kirgen Vedayu kısımdın şerep bilen kesip almaştırgan idi. O partiya ve devletnin çakırıqıga avaz koşup, teşebbüskarlık bilen Şinjan'a gelip boz yer özleştirip, çiğranı muhabzat kılışkı tizimletip, çiğra liniyesindeki sarbulak yaylıqıga makallaştı. Şunundan itibaren öyüm yolunun beşida, çigra belgesi öyümünün keynide, çigradaki derya boyudu terip ziraat, çigra liniyesi de baktım kalıqoy digen halet, Vedayu bilen ayalı Liu Jinghao'nun kündülük turmuşa aylandı.
2: Sarbulak yaylığı ameliyette bir kakas çöllük bulup, kış beslede kar yığıp kahretan soğuk bolsa, yaz beslede paşı köpeyip gidetti. Atraptiki neçe 10 kilometr dairede ahalile naidi az idi. İlgiri şarait cephalıq çağlada daim yakkan kilin kardın yolla tosulup kaladdi. Pekat kırtak, şorluk su içip, gemileri yetip, soğuk mum yeşke toğır kiletdi.
1: Vedayu ayalının evraklıqı da çigra liniyesini qoğdap, her günü bir konu sudan, bir radyo, bir durbun, bir kamçıdan ibaret çigranı muhabzat kılıştaki töt göhürünü elip, vatanının çigra liniyesini təşhürdü. 60 neç yıldın bu yan onun umumi çağrılgan çigra mısapsı 200 min kilometrden eşip, çigrağı yakınlaşkan 10 mindin artıq çarvını tosup, çigrağı yakınlaşkanlardın 1000 adem qetimden artıqını nesiyet kılıp kaytırvetti ve tostu. Yıllarının ötüşü bilen Vedayu çigra liniyesindeki tirik çigra teşiğa, yurttaşlarının kalbideki lavvi tağağa aylandı.
2: 2021 yılı Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllıkı paytida Partiya Merkezi Komiteti tunji qetim 1-ci iyul ordeni tarqıtıp, partiya işçidiki bu en ali şan şerepni partiya ve xalq üçün körnerlik tökpü qoşqan Komünistik Partiya azalarığı berdi. Vedayu bulanın işçidi idi. Aynı ili orden biriş sahnesine çıkan körünüşünü əsligini de Vedayu ili hem intayın haya canlanıdı. O mundaq dedi. Baş şuji özü bana orden berdi. Hem bana sila kahırman dedi.
1: Atısının samimi kalbi perzantlarının kalbi de çoğunkur yıldız tattı. 2017 yılı Vedayu'nun ikinci kızı Weiping Shandong'daki hizmetlerini istifa verip, Sarbulak yaylığı kaytıp gelip oltıraklaşıp, dadısının küç olaş kaltikini ötküzü velip, çigra koğduğucu bolıp, çigranı çağırılıp, çigranı muhabzat kılış hikayelerini teşvik kılıp, kızıl hikayelerini halsan düşendirip, kumboranda tavlanıp ösüp yetildi. Weiping bundaq dedi. Dadam ömür boyu birli işini kıldı. O bolsuma vatan üçün çigranı qoğdudu. Mən onun əsli məqsidi boyunca çigranı davamlı qoğdaymən.
2: Peşqadam əskərinin çın turişi, yana çigrani muhabizat qılğıcı yaş xalq saxçısının əsli məqsidini cülalandırdı. 2019 жылы Жэжиан ии болуп яш Чин Юнсун Сарбулак яйлыгыга келип, Синжан чегарадан кириш чыгыш чегара мудапия текшерүш баш пункти Тарбагатай чегара башкаруш тармак атырдынын Жиек чегара сакчыханасы Сарбулак чегара кары иштери Чегара сакчы иштери пунктида турушлук халык сакчысы болуп, Вейде Йо менен кошуну болду.
1: Жаңнандыкы суу маканыдан гарбы шималдыкы чегара ыгызыкча Чөлдіктікі ғырыпсыныш, юрттыны сейғыныш азабы елгірі Чин Юн сонда тәуірініш пайда қылған еді. Вейду Юның сөз әркеті арқылық үлгі болып тәрбиелеші, әрқытымлық аммыны құтқызып, ярдан береш, тініш амалықны қоғдаш әмәлиеті, Чин Юн сонда чегіраны қоғдаш етқатыны чыңытқашқа, о, яшлық бағарыны чегіра чарлаш елігі сыңдырды. Әсілі мәқсітіні чегіра тешінің еніғы нәқішледі. О, мұндақ деді.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Vatan Minin Ailen programı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlıkçılarına Allah'a rahmet. Salon için abonçlar terminalımızdan şürsanlar, teyhemi köp mezmullardan haberdar bol alaysılar.

0: Jumha Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumha milletini, Jumha medeniyetini, Jumha Komünistik Partiyasını, Jumhaçı sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.
1: Konfuyan şirketi Önervan Roy'da 23 yıl çıngtırıp Beijing Dongfang Beli ozuqlıq tətqiqat oranı bilen birlikte hem yemeklik hem doğru kılındığı ameliyatı kapnesin. Kuş haber. Goshu, Linji, Antang Rangusu, Biki Kalci Qatarlıq bir kısım mahsulatlarının birini seti basa, biri soğat kılıştak itibarlıq pahaliyet ötküzüldü. Kon Xeridala yeni Xeridanı başlap dükkanı kese mukapat berilildi. Konfuyan şirketinin Mesa Soraş Kızıq Liniye telefon nomeri 400-666-1185. Konfuyan şirketi sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'g'daydi. Konfuyan şirketi Önervan Roy'da 20

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

Radio yanlıqıcılar, Jonchu bayramı mezgilide ve devlet bayramı yetip geliş peydide Monbet Tuprak programımızda ben ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı. Ve ben ve minin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sahibini köpeytip tesis kıldık. Bu sahibimizde radyo anlıqıcılığa devletimizin tökbikar şahslarını tanıştırımız. Tianshan'ın Cenobi ve Şimalı'daki kurguçlarının hikayelerini sözləp verimiz.

тартылыш билан тан Австралия татлық су ракымы су езігі лайлап чықты. Көкіш ранлик посты куяш нұрда адеттін ташқыры парқырақ әм чын көрін әтті. Уы жайау нөвәті сетіштің ауат мәзгіліні күті алғалықы. Тарқақ херидарлар вә тижаретчілер бәс-бәсті заказ шүруатқалықына етіпіндақты дейді. Bu yıl 160 mil köləmdəki gölçəkə 500 min tal longşa qumçıqı salğan. 8 tonna ətrafında məhsulat elişini mölçərlük. Hazır künigə bazarğa 2-300 kilogram ətrafında mal silvatımız. Əmdə Abdınım rayonundakı 16 şəhərinə avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçirə hava uçuq bəzdi bulutluq temperatura 14-23 selsiyə gradus qıçı. Altay'da hava bulutluk, temperatura 7'den 18 Celsius gradus kçe. Çölçek'te hava bulutluk, temperatura 8'den 21 Celsius gradus kçe. Olcu'da hava bulutluk, temperatura 11'den 26 Celsius gradus kçe. Bortala'da hava bulutluk, temperatura 11'den 26 Celsius gradus kçe. Karmay'da hava bulutluk, temperatura 15'den 26 Celsius gradus kçe. Köytün'de hava bulutluk, temperatura 12'den 28 Celsius gradus kçe. Şihanz'da hava bulutluk temperatura 13'den 27 Celsius gradus kçe. Sancı'da hava bulutluk temperatura 14'den 26 Celsius gradus kçe. Kumul'da hava bulutluk temperatura 9'den 29 Celsius gradus kçe. Turpan'da hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kçe. Korul'da hava bulutluk temperatura 15'den 27 Celsius gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk temperatura 11'den 25 Celsius gradus kçe. Atuş'ta hava bulutluk temperatura 13'den 25 Celsius gradus kçe. Kaşkar'da hava bulutluk temperatura 12'den 26 Celsius gradus kçe. Xotan'da hava uçuk temperatura 11'den 25 Celsius gradus kçe. Ürümçi'de hava uçuk bazlı bulutluk temperatura 14'ten 23 Celsius gradus kçı boludu. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızı boyunca anlıqçı perduk. Bu kitim programımızın tercümeleri Mehray Osman, Amine Nur Ahmet, Arzugül Halık, Muharriri Gini Kadir, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Zulpiye Mahmut bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Şinjan Haberleri programımızını anlığınınlarına rahmet. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarıqıl məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Edebiyat sanat birliği beyni kuşburak güller ki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyoyan hocalar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mun dünyasına başlayıp barguci, sanat sahnesi programımız arkalık. Kalbınlığa kuşallık beğişleş istikide programımızda başladık. Ben Riyazatçı Hamide Kıyım. Kadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Duttarım namlık nakşının yakımlık köyleri bilen başlayımız. Kınamsa Bahar Algaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlık...

0: Yani aptanamara yöndeki caylar, Roncao bayramını tebrikleş baş değmesindeki Moğol rengdar faaliyetlerine kanat yaydırdı. Er millet amma kuşal horan bir yerge cem bulup, esil tağımlarını tetip, mundeşip, halk örüp adetlerden hozırlanıp, katlı bayramını tebrikleyip, Cunhua münevver enenevi medeniyetine varislik kılış davamı da devlet muhabbetini yetildirdi. Bayram günleri de Gulcu Nahiye, Dadamtu Bazırı, Bulak kenti de bir kentte bir tem, 100 aile ten katneşiş, 1000 çakırımda bir ekranda namayan buluş, Cunçu bayramlık 100 aile ziyapeti baş temi pahaliyeti kızgın ötküzüldü. Kent ahalları vesveste özleri pişik bilidigan korumalarını çıkarıp, çördeşip oltırıp cem buluş ziyapetinden ortak behirlendi. Nakh meydanı yana sanat numarları kıstırılıp, nakşı usulları kalıplarını yıkılaştırdı. Huşal külük sadaları pahaliyet nakh meydanı diyanırdı. Pahaliyette yana buyrutma yetkizgici katarlık yeni kasıp altı bilen şugullanguçular mahsus teklif kılınıp, ularga koşnalarının mehir muhabbeti eskildirildi. Buyrutma yetkizgici Ağamet Tursun mındaktırı. Adette künde buyrutma yetkizip aldıraş yürümen. Jongchunumu aldıraş ötküzdüm. Mahallenin bizni 100 aile ziyapetige teklif kılığınıgı rahmet. Köpçilik bilen bille bayram ötküzüp kalbim illip kaldı. Aksu şehrinin Wang San koçısı da bir niyette ipek yolunu süzüş. Bizden bayramımız Jongchu sanat faaliyeti ötküzüldü. Her millet amma koçı rayonu da huşal horam cem bulup katlı bayramını birlikte ötküzdü. Özgeçe sanat körükeden birlikte hazırlanıp, konu koçının yeni kıyapetini çökme şekilde hes kılıp, kaynam taşkılık çömgen nakşı usullar içi de enenevi bayramının celipkarlıkıdan behirlendi. Devlet uslubudaki usul, Cingcüy tiyatrıdaki çırayı özgertiş, şehirge ait soval cevap katarlık has numarlar nakh meydanlık şehir ahalleri ve sayahatçilerinin kızgın alkışı erişti. Aksu şehri ahalisi Çı Cing mındak dedi. Wang San koçisi burundan ait avat idi. Konu koçu özgertilip yenilangan dengen tekimi avatlişip ketti. Nurgun sayılı sayahat ve daka kılış eslahaları köpeytilip kişige huzur beygışıldı. Mezmunu mol, nakh meydan keyfiyat kızgın bolgan Jongchu bayramlık faaliyetler kişilerini intayin razı kıldı. Kutubi nahiyelik sanat ömü ki 1000 çakırımdan halkıp Fujian Longyang'ı berip, deniz boğazı Kıca Jongchu keçiliki de Tayvan hem de Longyang, Meizhou, Ganzhou katarlık Kıca rayonlardaki nakşılar bilen bir sahinde maharet görüstüp, nakşı sadası içi de dostluk mehrini yetküzdi. Kutubi nahiyesinin artısı Şalkar Dakin mındak dedi. Tuncuk etim Tayvanlik nakşı bilen bile sekneye çıktım. Müzik sadası yağırışı bilenle kalbimiz bir yerge cem boldi. Dumbak sadası ve kadimkigi taklit kılıngan örümet karavullarıga ergişip, Şincan kadimki ekologiya bağıtısı şehir darvasını iç oyunu arkalık bağıtçı rayonudaki Jongchu bayramlık faaliyetinin mukaddemesini başıldı. Bayramlık demiliş külleri de bağıtçı rayonu enenevi kalıp örüp adıdı. Gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesini at medeniyetini yes kılış bilen birleştirip, köpçilikke özgeçe medeniyet sayahat tesiratı beygışıldı. Ürümçi şehir ahalisi Şeşav Çin mındaktırı. Bir aile kişileri birlikte yavu at bağıtsığı keldik. Bu yerde türler nait köpken, Jongchu bayramı da öydülü oltırı olmay, sırtkı çıkıp rengdar dünyanın körüş ümidi de bu yergi keldik.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Jongchu bayramlık dem iliş mezgilde Abdonum rayonundaki cayla bayramlık istimal pürsüsünü çan tutup, istimal belti tarqıtış, belgilengen sonmığı yasa, bahasını kemeytiş, yardan pulu beriş, konusunu yensiği almıştırış katarlık, köpkül tedbir arqılık, istimal pazarının yoşurun küçünü er tereplimi kozgattı. Aksu şeri Vellong, Yöfen Biyadi Töd İs dokunuda körgesimiz zalığa optimobil körgeli, mesle sorgılı, sınav bəydə bakılı gelgen şehir ahalarının ayıq üzülmedi. Satkıcı Can Xongmey muhbirga bayram mezgilede optimobil setilişte etibar beri salmaqının adetki küllerdekiden teximi çoğun bolğalıqını eytip bundaq dedi. Aksu şehrinin məxsus yardan buludun bəxirmen bulğulu buludu. Yani bahası 50 000 yuandan 100 000 yuan geçib olgan optimobil tipiği 4 000 yuan.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiziniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: Yarqın ism.
1: Hürmet radio anlıgıçılar, bu sayfamızda 1. yıl ordanığı erişkücü. 1961 tüvenin pensiyaya çıkan hizmetçisi Vedayu Torus'u da sözlep verimiz.
2: 1. yıl ordanığı erişkücü. 1961 tüvenin pensiyaya çıkan hizmetçisi Vedayu, bu turu 9. ayda baş şuji Xi Jinping'nin Abdunum rayon kurulganlığının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyetige katnaşkanda Şinjan'daki her millet, her saha vekilleri bilen samimi görüşken çağdaki görünüşünü eslep pahırlengen halda mundaq dedi. Baş şuji görüşüş nak meydanına kelgende bütün meydanda uzakça kızgın alkış sadası yangradi. Baş şuji köpçilikke kol işarısı bilen ihtiram bildirdi. Aralap vekiller bilen samimi fikir almaştırdı. Hem köpçilik bilen sürat küçüp hatiri kaldırdı. Şu çağda men meydemge 1. iyul ordenini esip 1. ret turup hem hayacallandım hem bahtlik his kıldım. Sözlep muşu yerge kelgende Vedayu'nun közleri yaşkı toldi. O, bu ömrümde hiç iş kılmağan bolsam mı partiya ve devlet bana şunca yukarı şan şerep verdi. Men ta ki mağdurumdan kalgıcan çiğranı çarlaş, çiğranı koğdaşını devamlaştırmen, dedi.
1: Vaktini 1964 yılı kaytursak, aynı çağda 24 yaşı kirgen Vedayu kısımdın şerep bilen kesip almaştırgan idi. O, partiya ve devletning chaqiriqiga avaz qo'shib, tashabbuskorlik bilan Shinjongga kelib, boz yer o'zlashtirib, chegarani muvofiqat qilishga tizimlatib, chegara liniyasidagi Sarbuloq yoyliqiga

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şinjiang radyo televizyon stansının Vatan Minin Ailen programı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet. Salon üstün abonçlar terminalımızdan şürsanlar, teyhemi köp mezmullardan haberdar bol alaysılar.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurcu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Münbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşılayalımız, mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu kedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış birimiz. Güllünü batkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Keriyan ayesine özgüce şeker komşi sınaq tariqisi de terilip, yezi kent kasıplarını güllendirişki küç koştuğu digen məzmunlarını dekıtınlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde, Şayar nahiyasıdaki yurtdığı qaytqan daşuya uquqıcısı Merdan Mehmet, çipar buğu beqip 5 yolu mağdı digen məzmunlarını dekıtınlağı sunumuz. Yezikliki yeza dekkalarga alaqıdar uçurlar sahibimizde, yazlık aşlıqını avat mezgildi setiveliş asasi cihattin ahırlaşıp, memleket boyunca en boşluğu köktatlıqıda orbitada 14 yıl ösümlük yetiştirildi qatarlı uçurlarını anladımız. Hoş boşluğu köktatlıqıda orbitada 14 yıl ösümlük yetiştirildi qatarlı uçurlarını anladımız. Hoş hürmetlik radyoanlı uçurlar, əmdi dekkitinla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının yeni taratqu Sulu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglagili bo'ladi.
1: Gullunuvatqan yezik hentlagi nazar.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, hazır Koyulun Teğinin Şimali Etkidiki Kerya Nahiyesinin Kökyar Yezisi Otur Terek kentide kan bulup, yapyeşil yopırmaqla tüptüz ösüp, qatar-qatar rätki turğan əskerlerge oxşaydı. Bu, Cənubi Şinjanda az uçuraydıgan şeker kumuşi terikçilik təcrübe etizi. Şundaqla Şinjanın Cənubnın meyvesini şimalgı tikiş jarayanıdagi

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu Algı Süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

siyasi bo'lish subuti bilan tunchi qitim ko'rlig'i kelib, Ko'rli shaharlik 6-chi o'tira maktab va 20-chi o'tira maktabda muarifqa 1 yil yordam berdi. U balalarga ovoz chiqarishni mashq qilish, putunxoni yaxshi so'zlashni o'rgatdi. Yana ona maktabining qo'llashida maktabda tunji drama o'mikini qurib, har millat o'quvchilarini boshlab Güldür mamılıq yamğur. Wang Zhaojunni repetitsiya qılıp orınlap, Abdunum rayon boyuca 2-ci dərəcəlik mükafatqa. Bayınğolun oblastı boyuca 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Sınıpta bir oğul bala bar bolıp, muallim qandaq nasihat qılsımo yaxşı oqumaydı. Şu Jingwen uni məsili sıba oquqıcı edəb qarmay, dərs arlıqıda daim onu izdəb paranglaşıb, xuddi dostidək kino və qızıqarlıq işladın tən bəhərmət qıldı. Bir günü qoğum düşkəndə, oğul bala onunqa pürlüşüb kətkən bir parça qəğazını tutquzub qoyub, yügürüb ketib qaldı. Eçib qarısa bir qor səbi, əstaydıllıq bilən yazılğan xət bolub onunqa. Muallim, Sizning deganingiz bo'yicha yaxshi o'qishni qaror qildim. Cho'qim, yaxshi tashvishga o'taman, deb yozilgan edi. Ko'rlada har millat o'qituvchilar doim uni uyiga berib, lag'man, polo yeyishga taklif qilib, hoylisidagi amdil o'zgan ujmilarni pokizi yuyib, maktabga apirib beradi. U uyidan necha ming kilometr yiroqlikda bo'lsa-mu, lekin oilasining illiqligini topdi. 2021-ci ili ma'arifqa yordam berish xizmati oxirlashgandan keyin u ko'nglarga cho'qim qaytib kelib, biror ish qilaman deb o'yladi. 2026-yil 6 ayning 1-chi kuni u yana qilg'uchi salohiyati bilan qaytib kelib, yiqqan 100 ming yuanni ikki maktabga topshirib, Yoshlar o'smirlar taraqqiyot fondi jamiyati orqali amaliylashtirdi. Bu 100 ming yuan u Dashoyning 1-chi yilligida o'qishdan boshlab har maydoni 1-200 yuanlik savdo riyosatchiligi orqali oz-ozdan yiqqan puli bilan ona maktabida hasalni xayriyatga atab setish faoliyati o'tkazish orqali yiqqan 10 ming yuandan ko'proq pul edi. U qaytib kelganda o'quvchilari bilan ayni yili tikkan o'rik, ujmi daraxtlari buyuk baraxsan o'sgan edi. O mundaq dedi. Keyingi qaytim ammaviy manfaat qilib faoliyati qilganda cho'qim o'zim yolg'iz harakat qilmayman. Bir top kishilar bilan birga harakat qilaman.

0: Yakında, Jingdong Asia Oborotunun Şinjangdaki tunji ham yeng mahsulatlarni soğuk zanjirlik toşuş boyunca öz aldığı ticaret kılış ambri ecilip ticaret başlagan bolup, Jingdong'nun ham yeng mahsulatlarni soğuk zanjirlik toşuş mulazimati tunji qitim Şimali Şinjang rayonunu kaplap, ham yeng tavarlarni ambarda saklaş, toşuştun taksimlap yetküzüşkici bolgan bir gavdilashgan ta'minlash zanjiri kapalati bilan ta'minladi. Şimali Şinjang rayonidagi iste'molchilarning eng tez bo'lganda shu kuni yetkaziladigan ham yangi mahsulotlarni to'g'ri sotib-olish ta'siratidan bahramand bo'la oladi. 2014-yili Jingdong Asia Oboroti Şinjangda yiltiz tartib mulozimatni qanot yaydirdi. 2021-yili Jingdong Asia Oborotining Asia 1-nomerliq Ürümchi aqliy iqtidorliq kasblar bog'chi rayonida ambar ichilib, Şinjang tunji qitim shu kuni yetkazib berishni kutib oldi. 2025-yili Jingdong Asia Oboroti Qashqar ambri rasmiy tijorat boshlab, Xotan, Aqsu qatorliq atrofdagi rayonlarning yetkazish vaqt unumining zo'r darajada oshishiga turtki bo'ldi. Bu yil 6-oyda Jingdong Asia Oboroti
1: boshdan kechirgan.